0: gayet güzel.
1: Duşan Badancı'ma geçiyor.
2: Duşan Badancı'ma geçiyor. Saat 10.00'de. Kundinmaz Mulli devamı. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohinur Bülent. FM.

0: gapirayotganimdan xursandman. Men gapirishimni sog'inganlar bormisiz? Men shu yerdaman. Nasib etsa navbatdagi 4 soat birgamiz.
1: Hit FM'da. Shirin Xofu.

Hicran yürek bağırım çakkan künü çakkan künü kolu kollarından çıkan künü çıkan künü alıs gitti hiç yetmedim kolum çözdüm

Drive Show. Dusan Badanji Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.